0: 木山羊舞是生活在这里的人们与生存环境和谐相处的一种艺术。而麦提热杰甫也从祖先的幽默和达观中找到了让自己心安的力量。昆仑山下的板蓝格草场海拔接近4000米，初秋的寒意让羊群早早换上了冬装。
1: Yüzden koyamaz. Niye bir yaylaklı bakan dikin? Ama çarbın östrep çarbın cihrak kirim kutkan filan ba. Dayatır aynı da. Bultu bir yerimin konuştuken bu yıl. Bunun sebebi şu. Nakşımızı kılan şokullan kallak mı gidip etme. Üzem kızlık üyengen. Bu şu bizden bu şu olaksa yazısta icat olakmış koçura bak. Arkalık icat olakan nakşı bir ayızın aşıtken.